0: Tabii ki ondan iyi sormak istiyorum.
1: Tamam.
0: Evet, Charles,
1: Türkçe'den var.